0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5 Burası Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Aracınız ilk günkü

0: Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, Büyükçekmece'de bıçaklı kavgada vahşice katledildi. Olay anının güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınmasıyla birlikte bıçaklanma anları da ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda toplam 19 kişi gözaltına alındı. İhalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 12 kişi İstanbul'da, 7 kişi ise Üsküdar'da gözaltına alındı. TV Finansal Yatırımlar, Türkiye Sigorta'nın %5'lik payını toplam 6 milyar 750 milyon lira karşılığında yabancı kurumsal yatırımcılara borsa dışında satış işlemiyle pay başına %7,4 iskontoyla sattı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan petrolü satın almayı kabul ettiğini belirtti. Trump, Çin'in İran'a askeri ekipman sağlamamayı kabul ettiğini ve iki ülke arasında yeni anlaşmalar yapıldığını duyurdu. Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum büyük hasara yol açtı. Devrilen ağaçlar ve zarar gören yapılar nedeniyle köyler adeta savaş alanına dönerken 5 kişi yaralandı.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray, Mauro Icardi'nin katkısıyla üst üste 4. kez şampiyon oldu. Icardi, özel açıklamalarında başarılarını ve güveni vurguladı. Fenerbahçe, yüksek maaşlı futbolcular nedeniyle bütçe alarmı veriyor. Yeni yönetim, öncelikle maliyetleri düşürerek transfer yapmayı planlıyor. Galatasaray futbolcusu Gabriel Sara, Brezilya milli takımı ve Dünya Kupası hakkında konuşarak şampiyonluk sevinçlerini paylaştı ve kariyer hedeflerini belirtti.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 55 kuruştan, gram altınsa 6737 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtiliyor. Samsun'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Ordu'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Sinop'ta bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Amasya'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: durum. Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Esprimde hayatım ellerinde yoldan çıkıyorum.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda. Radyo Moda.

karşılaşırsak, unutmuş olursan ismimi, tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklarda.

0: Radyo Moda.
1: Sahiden sevmemiş beni meğerse, bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İkinci dalga 15 Mayıs'ta yapıldı. Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü Nicholas Bloom, uzaktan çalışmanın ABD ekonomisinde verimliliği artırdığını savunuyor. Evden çalışma, çalışanların odaklanmasını sağlıyor ve ekonomi verilerini olumlu etkiliyor. Bu durum tartışmalara yol açıyor. Batman'da 9 yaşındaki MNA, parkta oynarken 14 yaşındaki bir çocuk tarafından bacağından tüfekle vuruldu. Yaralı çocuğun sağlık durumu iyi, babası şüphelilerin yakalanmasını istedi. Ebebek'in kurucusu Halil Erdoğan, Gazze'deki bebeklerin öldürülmesini acı verici buluyor. İsrail'in uluslararası Sumud filosuna düzenlediği saldırıda alıkonulmuş ve yaşadıklarını paylaştı. Mücadelelerinin bitmeyeceğini vurguladı. Bursa'da 1965'te kurulan BBX Baby Kids Tekstil, konkordato talep etti. Mahkeme, geçici 3 aylık mühlet vererek alacaklıların ödeme yapmamasını ve takiplerin durdurulmasını kararlaştırdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray, Mauro Icardi'nin katkısıyla üst üste 4. kez şampiyon oldu. Icardi, özel açıklamalarında başarılarını ve güveni vurguladı. Fenerbahçe, yüksek maaşlı futbolcular nedeniyle bütçe alarmı veriyor. Yeni yönetim, öncelikle maliyetleri düşürerek transfer yapmayı planlıyor. Galatasaray futbolcusu Gabriel Sara, Brezilya milli takımı ve Dünya Kupası hakkında konuşarak şampiyonluk sevinçlerini paylaştı ve kariyer hedeflerini belirtti.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 55 kuruştan, gram altın ise 6737 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtiliyor. Samsun'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Ordu'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Sinop'ta bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Amasya'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her Her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda.

0: bitti. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Reklamları dinlediniz.

verdiği acıyı sildi, kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı, yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı. Tutuldum bir sağına, büyüttün koynumdaki tomurcuğu, adı sana başkaydı.

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamları dinlediniz.

0: kıyamadım, kıyamadım, kıyamadım. Anlasana.
1: Burası Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddialarıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi ve 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlükler tespit edildiği bilgisiyle başlatıldı. Yunanistan'dan Türkiye'nin Mavi Vatan Kanunu'na tepkiler gelmeye başladı. Türkiye, deniz yetki alanlarını belirleyecek yasa teklifiyle Ege ve Akdeniz'deki durumun gerginleşebileceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahmini %26 oldu. Temmuz ve Ocak maaş zammı oranları aylık enflasyon hedefi doğrultusunda belirlenecek. Memur ve emekli maaşları artış gösterecek. Batman'da parkta düzenlenen veda partisinde 9 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki bir arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla bacağından vuruldu. Yaralı çocuğun sağlık durumu iyi. Babası şüphelilerin yakalanmasını istiyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray Manchester City'den ayrılacağı açıklanan Bernardo Silva'nın menajeriyle İstanbul'da buluşarak transferi bitirmek için önemli adımlar atıyor. Corendon, Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, bu sezon kaydedilen başarıdan memnun ve oyuncu gelişimini hedefliyor. Savunma disiplinine vurgu yaptı. Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, kaderinin Galatasaray'la yazıldığını ifade etti ve taraftarlara büyük teşekkür etti.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 55 kuruştan, gram altın ise 6696 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtiliyor. Samsun'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Ordu'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Sinop'ta bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Amasya'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo Moda.

yangını söndürür bilirsin. Bir yangını söndürür sanma. Ve bu ayrılık ancak beni öldürür. Aşkımızı asla. Sen uyurken giden otobüslere yazdım adını. Bütün taksi duraklarına, hasret trenlerine, uzak denizlerin gemilerine, kaldırım taşlarına, köşe başlarına. Bu şehirde artık herkes seni tanıyor. Gözlerin yosun yeşili, saçların ağustos sarısı ve tenin süt beyazı. Sokak ressamları bile seni benden iyi biliyor. Ah, sen uyurken adını ansam yüreğim titriyor.

sarkı dudaklarımda ve hep aynı özdeyiş bakışlarımda. Başka bir tene daha dokunmadı tenim. Başka elleri sarmadı ellerim. Bildiğim bütün dualara yemin ederim. Ayrıldığımız günden beri beni görenin hali duman. Seni soranın içi yanıyor. Belki de bu yüzden mutluluk şarkıları değil ama ayrılık şiirleri bana pek yakışıyor. Çünkü umut bu şehirde artık marketlerin adı. Hayali kahvelerin, sevda pastanelerin, arzu sinemaların, vefa nasılsa eskimiş, unutulmuş bir semtin adı. Bu yangın yürekler neylesin, neylesin artık aşkı. Ne hayaller geçiyor içimden bir bilsem. Alevden damlalar dökülüyor gözlerimden. Konardım pencerene ah bir gelse elimden. Çünkü bugün senin doğum günün. Hadi mumları söndür, hadi dostlarınla yüzünü güldür. Bütün itkiler benden bu gece. Hadi döndürebilirsen aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür.

Seni son gördüğümde söyleyemediklerimi yazdığım bu şarkıda söylüyorum. Çünkü biliyorum ki sen bu şarkıyı mutlaka dinleyeceksin. Ve seni ne kadar çok sevdiğimi bir daha hissedeceksin. Evet, farkındayım, bir çocukluk yaptım, hata ettim, kalbini çok kırdım. Ama o anki sinirimle sensizliğin uçurumunu görememiştim bile. Seni iyi tanırım, gururun önemlidir ve de asla dönmez. Ama ben belkilerle yaşıyor ve bekliyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun. O da değmez sana.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı davasında istinaf kararını değiştirdi. Gürsel Tekin kayyım olarak görevine devam edecek. Mahkeme dosyanın Ankara'daki davayla birleştirilmesine hükmetti. Kastamonu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi A.D. öğrencisine cinsel saldırı ve diğer suçlamalarla tutuklandı. Üniversite, adli bildirim sonrası ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığını ve sürecin takip edileceğini açıkladı. Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden sanık, mahkeme tarafından kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz edilecek. İstanbul'da 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki genç tutuklandı. Kavga anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Erzincan'daki kaza sonucu dereye yuvarlanan otomobilde iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray Manchester City'den ayrılacağı açıklanan Bernardo Silva'nın menajeriyle İstanbul'da buluşarak transferi bitirmek için önemli adımlar atıyor. Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü João Pereira bu sezon kaydedilen başarıdan memnun ve oyuncu gelişimini hedefliyor. Savunma disiplinine vurgu yaptı. Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, kaderinin Galatasaray'la yazıldığını ifade etti ve taraftarlara büyük teşekkür etti.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 55 kuruştan, gram altınsa 6696 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Bugün Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise parçalı bulutluluk hakim olacak. Bu bölgede de yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece, hava durumu genellikle güneşli olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece, hava durumu kısmen güneşli bekleniyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece, hava durumu güneşli olarak tahmin ediliyor. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, hava durumu genellikle güneşli görünüyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
9: Tanrı bile unuttu bu aralar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: teşhis edilmek için savurdular önüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir an kakuşu gibi anne, bir an kakuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Ahmet Ustum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
4: Radyo Mota.

Derinle kalın, dar olsun canım dar olsun, yar yar dar olsun. Üstü çimen, altında lale.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel bıçaklı kavga sırasında hayatını kaybetti. Olay sonucunda iki zanlı tutuklandı. Kavga anları güvenlik kameralarıyla kaydedildi ve olay polise bildirildi. Manavgat Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet davası sonuçlandı. Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay hapis cezasına çarptırılırken yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl 20 ay hapis cezası aldı. Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden sanığa, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar sonrası itiraz edileceği ifade edildi. Diyanet, Boşun Anneler Günü reklamının kaldırılmasının ardından aile yapısının zayıflatılmak istendiğini belirten bir hutbe yayınladı. Hutbede dijital mecralar üzerinden aile müessesesinin hedef alındığına dikkat çekildi. Erzincan'da dereye yuvarlanan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralandı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray, Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva'nın transferinde önemli aşama kaydetti. Menajeri İstanbul'a gelerek görüşmeler yapılıyor. Milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da Modern Pentathlon Dünya Kupası elemlerini geçerek final bileti aldı ve 17 Mayıs'ta yarışacak. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Seçim tarihinin değişmeyeceği netlik kazandı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi aday oldu.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 55 kuruştan, gram altınsa 6716 lira 83 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle bekleniyor. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi de parçalı ve çok bulutlu olacak. Yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor. Yarın Samsun'da hava durumu genellikle güneşli geçecek. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Yarın Ordu'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklığın 18 derece olacağı öngörülüyor. Yarın Sinop'ta hava durumu güneşli seyredecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olması bekleniyor. Yarın Amasya'da hava durumu genellikle güneşli geçecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
8: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

erkeklerine karşı kaçak çay içecektik. En önemlisi sana kaçak türküler söyleyecektim. Sana dedim ki gitme. Hatırlıyor musun sana sen benim özgün müziğimsin diyordum. Çünkü özgün müzik sevdayı, acıyı, aşkı barındırır. İlk dinlediğinde hangi duyguyu veriyorsa en son dinlediğinde de o duyguyu verir. Tadı hiç değişmez. Senin bendeki olan sevdan gibi, acın gibi.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya.

gitmişim belada. Tabancamı unutmuşum hele de. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser.

üzerime kan sıçramış doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda. Radyo Moda.
3: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına attı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

oğlum. Sensiz belayım işte. Gündüzlerim karanlık, gecelerim ıssız. Yokluğun cehennemin öbür adı. Sensiz her yer gurbet. Voltasındayım hasretin. Umudun gemileri batmış, karaya vurmuş. Sen benim sığındığım tek limandın ama yoksun işte. Sensiz çaresiz, sensiz belayım. Yıkık dökük bu şehirde, yıkık dökük bu şehirde.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda. Radyo Moda.

Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

0: şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Başı boyalı, ahşap eski bir evde otururlardı Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır,

Bırak garson, bırak kalsın masamda bir kadeh, bir demet gül. Biliyorum gelmez artık, dönmez artık. Biz ayrıldık.